0: Çıkara dikim. Serkeftin.
1: Wey serkeftin işte u jahvali tara ya mali ava saat xoş işa ev serkeftin ava jı xoş ha vaha bi dengeki ken bi dengeki xoşi jmara dibeje vallahi diyara ku em bişin civata u ya havali u ya slavi tu bi qay slavi zede tira
2: Gedi Hasan Roj baş çavari başı azadem İzmir'e taremiştikim ya vazbe sizi de dinlemiştikim kefi başlıyorum dengi de çıkak başlıyım herra Hem Türkiye'de kendine reydiri işte çinteyim. Sıraneke, Sıraydan Mera Lehi. Demirke, Faş Mükeke Hasan, Hatırite.
1: Wey ser sana ser çavara malata va ugrata akhiri be one rain drej li ber nigete u herha her uha li ber direksyona te kinekin hara saata te khoşke kemin her bici u bi via wayi hene ki dinji slavin wayi yen kuhatina zvona jnerim bala khod dine desa her bici
3: Hoş baş, havali asan hoş baş Çavar, hadi verim Ez ju koseli Faruk Yıldırım Em işe harfiya dedikin ve semra bu yemeği Besbebik inşallah Strana reze bıraka zorhane resini re, o maşine resini re. Strana kua bi kev u coş diye hecman re. Mala tava.
1: Vay avatır, saata o hoş ke keme jir rezu slavi hoş tara u vaki dinji ji havalı hogran ra dişinim. Her bir şey saat hoş kayjam, beş nubala. Hinek hinek hinek kuhdarı me yen nupunu jen bibine em dibini ji maşallah. Saata o hoş jibon Instagram'e kerem kün vaki dinji. Jibo Facebook'e u un beş nahire WhatsApp'a me jibo WhatsApp'e jaz bejim. Peşi bi Instagram'a me despep kin Instagram'a me TRT Kurdi Radyo Facebook'a me TRT Radyo Kurdi. Bu ana dur da binefsinin tekem nava Instagram'a rupela me binin u jwedere idi me takip bikin bi shopinin bala xo binne. İja çi xoşiyen zmanı me hebe hatta jese me heyem wana jixne radyo ya xoya Şirin Delal. Lal yedin az jaz numara me bejim un hazırın amadana numara me WhatsApp'e te 0505 صد وحشته وچار چلو حفت حفته وحشت

0: Her bir şey saatte saat cara kadın hoş çünkü hem de bizim saat hoş saat ama işte harika saat ama bir avajı hoştu be. O her bir şey ya.
1: Ceki Hasan, selam aleyküm. Şitara Rozbaş. Ez bazar reis milleti tegüleri atkın. Em belediye kapitan. Ez kadım Sıtan Ekmer Aleyhi. Şubuğun Evval Emini, Faruk, Mustafa Öksüz, Şahin Demirci, Abdullah, Sedat, İsa, et kadın tuvana stranek diye ki biraz tarago. Ben de bükrem biraz merhaba bana kefi kefa müeleziyip katreti.
0: Bine rakı ki mulatı jali ki de uva ki dinji kaki hamacan ev jali ki de maşallah bibijin ev tam tıbriqi vakti veya bine rakı yani cümatat tacihe uva ki dinji kaki hamacan ev jibe kiba khoy maşallah ev jihati yani ev bitana sere khoji em bijin govendgar ya ji ser govend hayra gava ku govend hebe ser govend demeji hazirin او جبر وکه اکا هلام پچکی ام پچکی ویناش خورا لیخن هنکی ام بالا خوابید نوسا لازمه که هنک من دیل جی دسته مرواده هبن لبله ام چید کن ام تجاری اولهی ریا خواه ناخن تالوکه یا بنر اوانا تولالیه کی دن لبله ام بیجن لپاش هگر که ریویه ما هبن هگر که بمارا هبن بله او هنکی کیفه بکن ام تنه بره خوابدن ریا خواه و هنکی بلکه خواه بهشینه و ساجد به

0: û pişevê bigerek.
1: Yani keng minak ma wasa vay azbeb. Jibon azbeb xawak baş, ez kengi razim, ez kengi rabim.
0: Deh yazdat mele gerek razi. Ere. U şeş haftad rabi.
1: Evet, yani a heri deren yanzad mele razi. Mesela hene kayı dibe ma wasa ek emzane ki dey cennet dibe wala ez baş razim, saat dudad ez razim, ez saat sibezu dahat razim.
0: Veya am tavsiye nakım veya ne baş.
1: Çıma ma wasa?
0: İşte hormon gori veya hareket dike. Şimdi xavde rem heyi nan rem heyi. Xava gran heyi xava sibik.
1: Tari.
0: Hatta to xava xo bide ali sıba xava gran hendik çeydike.
1: Tari.
0: Vücudu. Hatta hendik çeydike istirahat nak vücud. Rastin.
1: Tari.
0: İstirahata ve kem dibe. Hatta ali istirahat ejit mesela immün sistem. Direnca vücud dikevi. Ali psikolojiye depresyon. Depresyon bunalım hem dibe. Depresyon ejit. Xav xaradı bi, xota xav xaradı bi, depresyon mirova zedet edit.
1: Mare.
0: Dikkat, konsantrasyon ve salime tişti en mühim, zaruki eme kış bunu dikkat eksi hiperaktivite. Xarabuna dikkat eksi hiperaktivite. ADHD hem divin. Bala xo ni karı tişki bi de. Xotal sar derze ni karı bi sakini. Malime xo godari dikki dahtaka acizdi bi radı bi sar nike xo. Vana hocam tişki en mühim sabah zede buna veci tişki mühim ve havame ne gori hormoni vücudayı. Gori keyfameyi. Hem de ben bir filme saat hatta dozda devamdık vi diziya. Bir filme hatta yeke devamdık. Na meyvan hat hatta duda rane bu. Vana rasti ali havi kalita havi haradık ve harabunci zararı hem vücut dedi hem psikoloji dedi.
1: Ve çata kala çiğe kırz bırakat derhünere mi din serekrani. Mamusta ek hava wan kalita wan kim be? Ek hava wan kim be? Vaka ve hava hindik razı. Çine hoşi duan çed be? Yani çigulu gazın çed be? O çine hoşi çed be? Aslında bırak derhünere mi bin serekrani hem peçeki bahsa gulu gazın cevap belirti şikayeti ve çiğe. Hem de huazan bahsa van akma mamusta. Mamusta evet, bir vakte mera xav kim razı çite seri mera.
0: Bir havet işte en mühim meji.
1: Are.
0: Yani xota meji istirahat nekir. Yani depresyon zeyder bi, kaygı, hem de anksiyete zeyder bi, bala xoni kartışki bi de, bal kem de bi. Bir havet nekhoşi key bipolar hem de.
1: Are.
0: Mesela bipolar manik atak. Yani pır dıpayıv, pır dıştağılı, pır hareket dikir. Ve manik atak tişki en mühim mesela bekhavbun. Hatta bekhavbun bu dikave atakı.
1: Evet.
0: Ama şu kayın vejit bir resmi ajit un devinin. Mesela tu bapeşe jikev tu her doktor evişter veçi. Evişter bel khava khu mukatab, bel khuarna khu mukatab, bel istirahata khu mukatab.
1: Evet.
0: Yani hatta mera bekhavdumini ji. Mesela mera zub nekhoşi enfeksiyon edikave.
1: Evet.
0: Vücudeme, canime direnci dikeve ve çağış direnç bu keve ne hoşe iltihabi jizde dedi be rastı.
1: Are.
0: Ve abi ban ali edici mesela dve obezite.
1: Hala bu.
0: Pişti tişki en mühim hem hav düzensiz be hem zede raketin kem raketin her düzi sebebi obezite. Hani kendi hiç hareket nakın malini o pırradı kevin sonra tencem edip ya on pır kilo distin. Tabi tek kilo distin. Hatta vücud ne şoğulu metabolizma ne şoğulu ve çağı kilo ciddi. Ama bak mı got işte en mühim ne hoşiye psikiyatriji veya az di sevim bekhavbun yani havaman kalita ve kem biji ne hoşiye psikiyatri betir dedin hem de ne hoşiye psikiyatri lisar yeki hep gerek hava ve gorime dukat mukatebe. Yoksa ne hoşya öyle zeyde de bi zeyde de bi zeyde de bi.
1: Ve çağı emkar bi mamos. Asla xav ve kahve embeji mejiye mey duemine. Ve kahve ne hoşya parası nerji proprimine. İstema bakışan buna mererji server. Gale ki tesir avey. Ne var mamos?
0: Gelik tesir avey.
1: Ve çağı evji.
0: Bir etiş ki ezbim. Xav ve kvarı neyye.
1: Eri.
0: Tukarı tehir bike. Ama tunu karı hundan bike.
1: Eri.
0: Hani kendi ve az yani roz 3 saat araka besim tişki var ettiğine. Mesela emci öğrenci bun talebe bun. Ben neziki sınav ama işte çay kahve zeyde ve duhar ben hendik rahat ker. Ama pişti sınav etçidi bu. 10 saat.

0: 19 saat.
1: Radizya.
0: Radizya.
1: Hele.
0: Vırcı yani mesela triyaki hani evden uyarıcı, psikostimulan. Vücude alerdik, uyarmıştık ki ve çağrı kota vücut dinç ve bekhav demine cana penlik triyaka düse roja bekhav demine ama pişti ve çıdı be dur roja bekhav dar bastı be. Roju nivik si saat bekhav dar bastı be. Geç geç mal edigarı darı tuvalete disete hemen rahat kefe.
1: Fakat yani, tu peşiyar jina ka ve bine ve hizk.
0: Vi havit az ve aj ve khavji ve khwarneye tu nu kare jane khavji de khabe khav du roja se roja pen roja behle.
1: Are evji gel em tamashvane ja mamosem bine tchki gel ki mim khizk. De be ji khawa a qalita ve heri baş sad yanzad raze sad şeşad haftat rab. Em de be ji demji mühime o sad ji mühime. Gerek merad zuji razı evji gelek miyime. Adine gerek mu tehir nekin. Merad çok tehir mi? Kusaji zarar.
0: Zarar. Hem kalite ayet kafe, hem tise turat kafe yani.
1: Tüysa. Mamosa. Mijar ser ya medya cevap kimi şopan. De be be gori beri kalite kavam hina kim buy.
0: Per kim.
1: Çulo kim buy. De be hedi cihana med beri mesela telefon tüne bu. Beri televizyonu vakavet çık tüne bu. Bilgisayar tüne bu. دوگو خوامه هینا زیده بو قالتا خوف همو فقط دبی گوری نویس در کتی هولی نویس 2024 دبی افتشتانا تلویزیون تلفون ای با آقل دبی جی بیگی سایر وانا دبی همو هیدی خوامه کیم کریه سفیم جارتی بیش چی ما مستا
0: ناوه و ویا زید گبره ای آلمان دید زید گبر
1: زید گبر
0: یعنی قالتا خوامه جدر ود مرا خرادک
1: اره
0: وقت دگو وی هاوید ازایگل خورتی ما civaniye me des telefon akırını o bir de dereng telefona dıştağılın o sabah açı ve mesela dve ya tam telefonu yaz dve biliz ne mühim mi ama bro biliz dve bro bilizim de bu avim karışmı dve az evari bu kes tünne az fene mi az sereye kome kes karışmı abi vi havi tamam van telefon medya o bilgisayar خوامه خراد که خوشی زراره خوامه خراد که زراره و دو سه خط پنج خط وی هاوی تشکی سر خورتا اما انگا ویاجی هیه ام هر تشتی سر خورتا سر جوانا ام دویجن اما بنیا پنجی سالی ام گش خرابونه
1: اره
0: ام گش خرابونه ام لیر دنرن ام حتی یکی دودا گش تلفونه ده انستگرامه ده veya çevrim içi, güç çevrim içini belli yani
1: bir telefon
0: aldı. Story'a jiyana ho maftık. Rasti. Bu havici hertim division ya gel peşi ama çağa psikiyatri artık ev herkes ne hoş bir ve çağa psikiyatri hati ankam gış ne hoş.
1: Ali FG galaki
0: triyakiya telefona hem hava harabe hem depresyon u kaygı hangi mesela gelik hamjim bir savaldı ki ya dve evdre pır kaza çedi be eçedi be bala men amayı dikkat bala men amayı dve trafik et pır şardı ki
1: hesabı zeydi
0: hava harabe u triyaki ame telefona u stres u bale hiperaktivite ji çebuyu am nema tahammülü hevdud kın kaygıya merazı ededi ve çağıyı tışki sıbık de tışki sıbık de trafik et de şardık
1: evci gelle ki mühim ben Mustafa yana savale gelle ki mühim ana Almanya jmer peyam şandıyı hoşka zela de be zlamı mı Mamusa de be Almanya gelle ki çünkü de fakat

0: Mirt dermanê psikiyatri pêşine hekim. Fakat dibe mi şopan diyeyim, ev dermana godi mere dur, mere hertim, mere va bir rojî razê, va piçekî dibe ve kavê sersemlik, va mere heşî me derutî, ev dermana ez naxwaz. Zirara va dermana heyi tune ye. Hemû mamus tişek balam kişan, insanê cuwan ji mer peyam şan. Yani ev nexweşa
1: cuwan. Cuwan sabah var ey nexweşî. Gorî me du qat ser balavan ser telefonayî, ser bilgisayarî. Bu jiyana vanji artık ser telefona dilize eve çağı hava vanji kharadı be jiyana vanji kharadı be ama xona has.
0: Yani o kave ama me dur bahsa tedavik be derman mere tedavi dedim ama o kave alternatif tamamlayıcı tamam et
1: alternatif tıp diven çayı giha.
0: Evet.
1: U meşandın ubrorane kev vanay. Yani şahini ve cana hipnoze mele telkin melkin dide ev jih hapke xawe sarastike ama vana van tiştana çeyne bu hani ki ilacı giha hani
0: peşir artık vana
1: eb giha jih hani melatonin mesela me goyad xawa grand diket hormonu haba ve jihye mesela veya bağımlık van jinakı triyak jinakı ne pır gran jih hani ki antidepresan hani doza kemdi Hava insan zede dike. Ne gişa? Hınık. Vana ji emkarın yazkın. Vana ji tiryak nakın. Şahı nive ji hınık ilaç hene. Tiryak ji riska tiryak eceği. Gori me neslinin. Ve çağı dibin tiryak. Yani bağımlı dibin. Ama gori me goti bistinin. Bağımlı nabın. Mesela dibin roje nif bistin. Çarik bistin. Yek bistin. Avdarı gori kafe ko yeke dike se. Yeke dike se dike penç. Ve çağı dibin tiryak. Ama vek me go. İlacı me go roje evari niv nibist. Veya triyak nabı. Tamaşa bana go roje az var ya canına geçti bu. Henik ilacat hafta serit yani hafta ki du hafta öyle geçbun çe bivji hediye edi ve yan tesira kemdi bu ve şikayeta kemdi bu. Ama dişse jile pır grante ya mene doze kembi ki doza ilacı ya jimene tek evi ilacı gidi. Yani ilacı mı güç var geç bu ne nak prastı.
0: Mamı samir akaz beşim var. Xwa mı vakte go? Xwa mı kim tabe? Az xwa tey merwa duvest merde betle. Az var heste kem. O az roje na bera çar beş saat anca az razım. Az meselil takıst. Ve çağı tu teşhisa mı çöldü atın mamı sa? Tu gori gotina mı tu tedavi edin mi yoksa tedavi jumana teşhisi un çi tahlil alın merçeydi?
1: Ama tercih edip ayvan gerek am Yenge ji jimbra hoji bi peyven o dor dorate ji yani çi ve ve ve xalbun tu sıkıntı acizi ile dike bak mişter go hatta 6 sali 7 sali var idi ama zaten pişti 6 7 sali xava insan gerek da kafe 4 5 saat yani insani pir bu yi ji 7 8 saat luan zedeti
0: evet
1: dvi havit bir de tu şikayetik de heyi Yani şikayeti ki zarokete jinate heyi veya mühimi. Yoksa 5-6 saat aradık abi tu şikayetine braji balate jilciyi keyfate jilciyi az sıkıntı tutun. Ama van insana istedi daha bir paz daha bir yani istedi haşte hap gerek 7-8 saat arak abi.
0: Evci gele ki mühime. Mamuza peçeki işi peçeki şopan hani ki insana iyi tırane hoş vakit dijdine.
1: Dijdine.
0: Diş sıkmaz.
1: Evet, kavet.
0: Da kavet de mamuza. Ev
1: Bruxizm.
0: Ev gredayı ne hoşi kavet yoksa bakar çıkıdine.
1: Bruxizm doktore tırana jil veydine rica plak mılak ajı dıkhine ya ne hoşi ekleme ama gelik derba sebaba ve kaygi anksiyete.
0: Evet.
1: Ne hoşi kaygi ve hınık cana ilaç diyor edikin. Gerek mera kaygıya vikem. Hatta kaygı, stres, anksiyete vikem ne bir bruksizm devamdı ki. Ama

0: vaxtê me hindik mabe tixawet bin xweşil dikin.
1: Erê.
0: Wî hawî ji enûrez noxtur nam divên insana sedî 25 heba heye.
1: Yine dem heyi bamoza, 25 dakika yine heyi.
0: Yine çarpınç haba yeki veya jiheyi vene hoşiye. Ev jine hoşiye. De vav cana vuan dıgaydı, vuan şardıkı, bine vuan gireydi falan. Tişte var ne başı. Gerek mere dise hem de psikiyatri, destekar psikiyatri bide. Hem de ben davranışsal tedavi. Hem gerek gori duruma zarok mere öneri abide. Mesela beri rakev mutlaka bera her tuvaleti evari pişti haft haşta pir tişti avi ve nexu o şevi der ki mesela jde bavad vim hota tu me radim me lesbi zaruke hojira wi bif tuvaleti wi avi hedi hedi u ne bu cana hani ilaçni imi pravak imi pramin em doza ve kem dedin zaruka jbon berdandına kapağı ve idrari bijdi û bin xweşinleke wî havî jî mere gerek rê bimeşe yan dwî vana jî nexweşîne hinik divên qey zarok bêerî werdikin ne werê wî havî zarokê me divan gazina çê bû gerek mere bîne dîsê cem doktorê psikiyatrî
1: mamosta sewalek me dinê me got ya mamosta gelekî ciwan ji Barcelona xwişka evîn ew jî dibê ez li vir dixebitim dibê hezara li zanîngê li vir dixwînim dibê ez rojê heşt saeta ez radizêm feqet dibe sibê zû radibim ez tebe xe westiyam xwa sabah yorgunlu dibe yani ez lê dinerim ez xewa ez zêde jî xewa ez radizêm le feqet ez sibê zû hemû du westim sabah yorgunlu dimi çê dibe acaba mamoste mij mir çi pêşnar bikin
0: wî avî sewalek nemê wî mamoste jin û mêrtên dibe ya vê pîraka hatta sibê raketiye xurxura vê jî dibe ama serê zibe dibe ez hîc raneket Sebeba ve em de ya objektif subjektif. Xavdeyi ama xavave ile ekran abi. Yani fotoğrafı kabu biskade.
1: Rabbin sen ekranı denemeli mi?
0: Neri ya? Bu xava gran pırana kevi. Sabah xava gran pırana kevi. Bu şiar ne biji? Dise ji vücud istirahat nakı. Fata vücud istirahat ne ki ji? Hep gidip peyjde herif. Buraya aziz.
1: Are, bira der bas mı?
0: Der bas mı? Peşte.
1: Ana vakti ne bulmam olsa gerek mi? Hava gran
0: ne ki vücut istirahat gibi. Bir de hava gran ne ki o hafta haşa saat diz havut bir mine rame jiyandaki ya da ramavi zede bi rem hava rame hava rame zede bi zaten betir dibetili. Çama betir dibetili. İnsan ki sürekli havun bevine betir acizdi bir yani.
1: Bira ev bir mine olmaz. Ev çiğ olmaz.
0: Tişte em divên rem mesela virde istirahat çeyna be. Remet mere xewna divîne û berî mesela mere raket serê xewnet ev yavaş dalga uykusu yazgı delta heye.
1: Erê.
0: Özellikle ve xewa grand veya çê dibe. Berê veya mere 5-6 saata zêde his dike. Piştî nezîkî rabûne îja rem hevkîliye zêde dibe.
1: Erê.
0: İjad mesela depresyon et em diven latans. Rem latansi kem dibe. Yani nan remi derbasi remi bu zutur şey dibe.
1: Are.
0: Zutur şey bir vücut pır hava edivine o istirahat nakit. İnsan et depresyon özellikle vardı ama normal insan acı canına vardı. Yani tu dve dve yüzeyel oku. Dve gayrak etti ama vurt hava grand kem şey dibe. Sabah kem şey dibe şey seresi bir adı be.
1: Betlandirad. Yani de betle. Ve çağı em
0: kar. Da canaj normal hiç rana kafı çetire çünkü remji mere pır bevine insan de betle. Wow. Cana tuji çena be olsa. Du seçar ham pavrı du divine usayesi be tu dar bir kere adı be tu be kev de be. Em de rüya anksiyetesi.
1: Ha havne divine. Havne tu radı be.
0: Havne radı be tu var aciz radı be.
1: Ali.
0: Vayaji işte dvi havit ve mesela ve tamaşavane me nan rem sirkülasyonu harab uyen.
1: Wunde bine xuşka elif ev ji gelek mühim dibêje çi yani dem ne mühim heysa. Ve ça em dibe ki em xwe em waqta em saat heys saatam em dibe ki tamam besse. Le demek ki ne we yani gerek mere kalite xwe ne baş we çare.
0: Tamam.
1: Gerek çe biraz seril spore psikiyatrik normal mos.
0: Rast.
1: Peki mamosa vay jibona xuşka elif le Barcelona ev jiter bi welat ve de zanın geldi huyne bırak çer bıkı ya.

0: Yani
1: Rastî
0: tapeş
1: vur
0: şerefi
1: tabi
0: çi jer.
1: Van der ana belki spor zahmetir. Van biskadı mı goya uyku jeni. Kere hava hava kalitavi zede bu ki pırbımeşi cani hobbetliğine o pişeve çay kahve falan kem bu ki alkol arak sakına nestiğine o navciya doğru hava vina hat evi rabi kitaba hobbuhuyne abki avki seri hoke ne bu bimeşi. Vana jişe ne bu mecbur artık vur şuar doktor ki bivini u tedaviye hobisine.
0: Ev jî gelek kî mühim mamosta. Mamosta ana te wekta rûga ev dema ve gerek mer vogor ve demi xew çê bibe.
1: Rast.
0: Ev jî gelek kî mühim mamosta. Sawalek dinê jî ji mer hatî ana kekeyenî ji mer pirsiye ew jî li entabê ji mer. Dibe mamosta dibe ez qelewim dibe qelewbûn ji bona qalîta xewê zirara ve heyî tune
1: E
0: mamosta.
1: miskade me go.
0: Ama
1: O
0: qelew.
1: sas. Yani qelewbûn o sas tune bijî yani apne nexweşiya apnê tu ne bijî zararî qalî xewêt yani qalî ta xewê xera dike qalî ta xewê xera dibe kilo zêde dibe kilo zêde dibe qalî ta xewê xera dibe dikevi döngî qisir dibe döngî xerabe wî çay wî havî gerek mutlaka zayıf vele ya şey wî xor dibe te xortanî mele kilo bisîn demek ki xwarina me pir pir ne baş
0: Öyle.
1: normalde berî 35 salî anabolizmayı tu çû bixwijî vücut dihalline ama pişti 35 40 salî ne var ya katabolizma zede dibe gerek hindik bu pır bimeşi ama pişti beri 35 salî tu pır bu hindik bimeşi dise vücut dihalline hak vücuda ve anha na haline gerek her endokrine endokrin bölümü o talile kobnere hormone ve çavayı na hoşik serbe hey dise jina hoşik tunabe gerek hamki xwarna xwal spora xwal mukatabe gori ve xavji evi baş bi. Ama bak mu go kalita xavi ne baş bi evji. Mesela insan bro xorne bu xo şeve bu xo farklı. Xorna tu şeve de xo gishti bi kilo.
0: Hadi.
1: Hareket tu ne tishtu ne.
0: O şu buna xavi erji paskri kaya.
1: Bu on xavi erji de ravine. Ama tu bro bu xo tu dike ve navji ana xo her uvur her uvur ve hareket ve hareket. Tadı halde.
0: Hadi.
1: Veya jitişki mühim yani. Zaten mesela ve tiryaki xwarni yeme bağımlı. Vurcu en mühim mesela özellikle vanna hoşa evari xwarni de.
0: Yani varaj galaki mühim. Ve çe temaş varaja em de bejiş em rica ejwe dekin. Xwarna bişev nakhul. Yani saat jnaha duvede em xwarni em de be hayaj da sivete jiyana xo qutb kin. Normal mosu bira jiyana xo darxar. Ve de be vaqta merhaba hem qalita xwe xarad be o hem jivona qalobune tişki bizra. Mamosta em her tim de beşa xew hertim tamam aslında ev ji wek nexweşiya ke em hertim de bêjin çin em dibe mere tişta çiqo zû nas bike qisa fêda wey le feqet em xwe nepirsin zirare minaka bêje ev xewa wan xerab de hêdî de tişnav hêdî de alimiye cana aliye derî me dibe de ev çiki normal wexta mere bê normal mere xwe nepirse çin pirskirêk tê pêşiya mere weka komplikasyon em dibêjin
1: İşte dvi abi bak mago yani xwarın xarad bi enfeksiyon leze dedi bi
0: iltihab çedi bi
1: iltihab leze dedi bi mesela tu xwarına da xavata başı tu du sal acar ki bab peşe dike ve o sali çar der bab peşe dike ve yani bağlı tişte var en yani
0: vah
1: wow. Dvi abi fotoğrafı reda rişka kalp krizi zede dedi bi yani bana tansiyon leze dedi bi ne leze dedi bi Mesela tu dari doktore şekre ve şekre de çebuyu edvel xorna xo muhatabı xava xo muhatabı u stresa xo muhatabı bana güç perfect diş e tansiyon edise var e mesela nik nahoş hani tansiyon u beha u stres doktore kalp se ilaca tansiyon edit başına bu tecemme am stresa u xava u serastıkın van se ilacına da bir ilaçık bana işte mühim yani ali jiyan et ama van tesirana hedi hedi çedi mi mera fehim nakıldı ve mesela kalp krizi der baskır der ki benci sali ama 10 sal 20 sal havai harabe veya jı riska kalp krizi zedet ki
0: evet.
1: insan veya fehim nak
0: evet.
1: Dve ki yani bak trafik kazası ama der ki ne gem sakat der ki ne yapar yani be khaun bu hedi hedi ta na vücuda ta haradı ki gerek mera veya fehim ki ne sadece psikoloji.
0: Öyle.
1: Yani Ali Çiğkeci yani şey

0: kır, tansiyon, kalp riska krize, beyin kanaması, intihar, riska intiharı. E havaman be kalite be, e şef hendik rakavı, e sibe pırradık avı, sen riska intiharı zededir. Hem de sabahçıl, akşamcıl tipini kene, pro serhoyi şeve başladık avı, bana baş, psikoloji avan, riska intiharı başı, ahne kene maalesef, hem de akşamcıl, şeve kare hodikı, şeve ho dinç hestikı, ama var ebici, vana depresyona avan, riska intiharı vana zedetir.
1: Va avji gel ki de ali derumiş
0: paskale. Tabii ölçek avji sabahçıl akşamcıl ölçek mek diye. Vi havij de avji tişki mühim. Rasti a hava en baş şeve yani.
1: Ali hocam mam olsam bir çek edi bahsa tedavi yok. Tam ben fahm kır. Hav temaş vanıca hav pır pır mühim ve çağı gerek emr hu mukatebe. Lazım be gerek em tedaviya viyaji bistine ve çam çi tedavi bistine. Kerim ki mam olsun.
0: Tedavi ise aslında hep ki go yani insan ki
1: ben berfretiye muhazem vekir mamusta
0: iyi değil el mali luni ya da el mali frağa bir şey cila bir şey mali kuharını çek veya ne spor yani gerek her roz spor bir caniye ho bir betliğine
1: roji
0: ne betli havuz için abi
1: eri
0: o tüş ki mühimtir dişi en beri davranışsal yani tavsiye ambi veci sonra kala ilaca bakın tüş ki mühim evari 11 12 1 2 3 4 4 jitraket gerek sayıs bir saata hatır abi. Mesela naha hatır gerek naha hatır abi. Mesela 4 raza az bus az 4 raza hatta az 12 kavet mi min abi. Tu hatta 12 kavet mi min ve çarat tu evari dise de deren raka fas kayması yani havata evi taali sibet beherki ve çarji dise taali vücudu psikoloji beyanına baş. Ha hek çıbıkıcı gerek aynı saatte drabe. Alarma ko gerek ayar bıkı urabe. A pa sisiya gerek bro rana kama. Hava bro hava evari dramine.
1: Canan bir rahat zema olsun.
0: İşte hota ro can adrej havin idrej ya. Ve çağı am dven tişpen ayade. Mesela şef kemi bro pırdırej. Pazda saat tavrı. Ve çağı am dven roje eva niro saat kesdi ya siesta niro nif saat saat kerak ama niro mesela 4 saat arakam ve çay dise hava evali de harami bana yetiştiğine başı çay kahve mi go gerek bana hu o bu çikci mesela hani kendi pır ev, gazlı vakarne gazlı vadukun bana yet hındır bana yet uyarıcı yani ez uyarıcı vim از دافه به ذکر نکم معنی و خوانه بگازه هندروان جید اویارجی هنه و خواه دروینه ویاجی یعنی نباشه شخواه نیوه وان چایه بگیها پر مهمه گاری وانا خوزه ده بکه وانا جی چه نبو و چایه مجبور ایلاجا ایلاج خواه گراند که و اما گویا نان رم رم هنگ ایلاج هن نان رم اورا نان رم یعنی خوا گران لی زیده دکه
1: اری
0: خوا پر زیده نکام خوا گران لی زیده که امروز اول خویی درین لشتر من
1: اری
0: خوا لی گران دکه کور دکه بوی هایی هم تداوی آوان چه دکن
1: اری وی چه
0: اما وی از یه زیم یعنی انسان سدی هفته هشته گرک هفته هشت ساعت آرابه راکه اما هنگ کنیجی یعنی پنج ساعت شش ساعت تری وان دکه veya gerek mera çiğ bu kan jiana bir sıkıntı ki sorunu ne hoşik tu ne be mera karşı bir yaji ne be
1: mamusa cüre tedaviye e dermana çi am zwana tabaska bir çiğ bahsa vana ki mina yani gori un gori çülo un tedavi dermana undu gherin yani am bir çiğ bahsa vana be çünkü am zana asa tedaviye dermana jigeli az galik insan değil mamusa bir çiğ hava vana hamu dermana destine az nahoz naviyam vejin fakat هنگ انسان وقتا درمانا گوری هشی خود دستینه از برود دبینیم راد بیم اما اوستا والدش جعب دی بوا حمو وستیه مره نزانه زندین نه زندین
0: چون درمانا مثلا ای گروب که این سبک آنتی استامینیک یعنی علاجه اجبون قاشنتی آلرژی خوا انسان جیتین جان هم یاز کند بیا خوجه بیا خوا آلرژی چه علاجه آلرژی
1: اما او بیاش دو
0: جیتینه
1: اره
0: وانا پرسه بکه بنا هنه

0: antidepresan hen, vek trazadon.
1: Erê.
0: Navê piyasa ez navêjim.
1: Erê.
0: Trazadon heyi. Trazadon jî mesela ilacı kısı bıkayım, o ayağı priyaz dikin. O şu hayni ve mesela...
1: Çılıp rap kartinim bana, çılıp kartinim amusta.
0: Erê. Ez evi abi vejim. Hani ki ilacı antidepresan di jiddi hani mesela mirtazapin heyi yazdıkın, miyanserin heyi hem yazdıkın. Hani ki ilacı antipsikotik, gruba antipsikotik et heyni. Em vana mesela ket yapınca vonka ve empriyazgın. Bir de hani ilacı benzodiazepin hani. Mesela vana alprozolam, klonazepam, em vana yazdıkın. Yani em gori nehoşa yazdıkın. Mesela veya kiloli, kiloyu pırı, havayı harabe, mesela mirtazapin hem yazdıkın. Çünkü veya iştah jifedik.
1: Hadi.
0: Mesela trazadon iştah ve nak. Mesela yek heyi triyakı zaten. Triyakı et soruna bir heyi. Mesela ilacı vani benzodiazepinci triyak riska triyak heyi ama vana le yazın hakkın. Hem de ilacı diyazkın. Ama yek heyi mesela halki hava vitüne halki iştaha vici keme hem vani antihistaminik yazdıkın. Yani gori duruma ne hoş, vücuda ne hoş, u şikayet edin. Mesela depresyon jiper hebe mesela mirtazapin ji yazdık yani bu nevi depresyon ji hebe yani gori na hoş am ve duruma ayardık yani
1: ve çaka dermana ek dermana bisincem zanım şimdi karbona dermanış proper miyim normal bu sa yani mere çulo bisine gori çeuna ev dermana bu ek bisine mu çulo var peşin artık ama musa
0: şimdi yani kana dve am beri rakavın hem bizim mazadan du saat du dat radik eve.
1: Eri.
0: Ma derman yasker gari gori me gob saata me gob saata me ji geldi ya saat neh dehe.
1: Bera ve demey bistine.
0: He. Fazla man pır dereng çuğu ya mesela her ro çarad radibi radik eve dozad radibi. Ve çay hem divin başta ve dermana havi saat ve hafta du dat buh.
1: Eri.
0: Du hafta edi diyeket buh. Du hafta edi dozad buh. Vari hem hava geritini yani ali şevetini
1: ali
0: yani, ama ekser ya amdven ve haba hot evari nehda bu hedefa teji gerek yazda dozda ara yazda dozda tutrak kap
1: mamusa evder bana vakta davan yani evder bana hayken gibi bunun peşini yaptık minak yani vakta yani, kıl buka tamam yoksa
0: bunu demek ki hoşik tu ne be hatta 4 maha, 6 maha hem dememişsin. Yani havayı var, o hemen ilaca verdi. O sevme edildiyse havayı bir harabı tutuna. Ama bir de bakma go, hem ali terapiye jit hem öneri yadıkın, hem jiyana hoa gerekse razbık, hem vayaji, şubon vayaji hem je süre çeydibi. Yani 5-6 maha, cana pır baş, pır ne gram, bir sevme ha, hem devam dikin yani.
1: Evet. Mamusta tana got çarla şey dereman ve de got dermani ge fakat am dukhaz bine veyaş khiz bikat. Her insanı derçem ahtara dermani ge hedisin de fakat megalak dünne khuş hat serim de ali beşam de ev derman asla dur zirar ge şu an. Ser vanar yani dermani ge am dukhaz bine veya khiz bikat. Teşmer beş bira çulo bisine.
0: Yani gori kafe ho.
1: Gori peşen ahtara.
0: Yani rastid ve çayiz tecrübe meyin. Mesela ne hoşuk meyin doktor bu jip spor. Çünkü atar goti havan pırtı ilacı bekabun yemid. Giha da iyi ama mel çikayi veneril hunavi uyuşturucu de derket. Psikostimulant de derket yani. Vi havit gelik rastid veyim. Ne atar giş ama hani atar abi ki sıkıntılı yani. İlaç adı hınav giyadı veya bitkisel o pere pır dıfroş.
1: Ali.
0: Dali cinsellik ejdi var edi ve silden afil de hınav giyadı veya bon cinsellik ejdi başı halbuki ilaç dıfroş. Ali havu ejdi var. Yoksa ne zlam ki ne baş bi o atar bi yani zan giyayı bir de evu papat ya rezen efendim. Şahini çaya reş edi kış var hepki insana sakin dikı hava insan tini zaten.
1: Tu veya tu be bırak meret bin çaldırıp sporat bimine normal mi?
0: Tabii tabii.
1: Yani evci gori seri kona.
0: Gihaye am nas tıkın ha. Gihaye am nas nakın. Ne kadar nişir var ben tışkı. Ama hati papatya çaya kesk yeşil çay diyor ya. Rezene vana, ahlamur vana zaten insana hapki hav dikı.
1: Mamusa ben peyamak diniş merhatiyil Ankara keki Ahmet Şmerşandi. Bana az roje çar pey saatte rahatsızım fakat az yani perskeye mutluyum fakat gorim şopan değil dermanı melatonin hormonu melatonin jder ve de derman khana melatonin az her tim Ez bistînim, ez çilo bistînim.
0: Ve xawa teri wina ki karı melatonin ne bistînim. Melatonin jî sıbık yani da ilaç ki pırgırani.
1: Ben her o bistînim çelim.
0: Tavsiye ama penşaşma ha bistîne. Durma bir baş bu kara arabi de. Ama ve be xambunavi bali tişki be mesela hiç hareket tüne, hiç spor tüne. Veya sarras ne ki? Çeynab. Ya da evari meri mera rakav gerek saat ki mera telefon, tablet, bilgisayar, telefonu bıkırı. Mera hazriya xoğuyu bıkırı. Evi anaka hattı kavnav ciyajı telefon desteğiyle alen tarika telefonu çavevi evi çavevi.
1: Naf.
0: Gerek vana jim katabı. Yani sadece ilacı evden havayı çekin veya ne çekin. Yani.
1: Her hep hesap mamosta. Ez gelik spasya hoş geldin. Şimdi temaş ve neyşe bine reziz. Em hat davya bernama hoya. Eser navi ve eser navi hoya. Es spasya hoş. Profesör Doktor Abdullah Atlır dişinim. Abdullah Atlı geleki mamostaki jihatiye. Geleki mamostaki jire. Ez geleki ez binden hoşa. Ez serkeftinavi dübizim. Vaktaz dübizim. Ez geleki ser bilind mi mamosa? Hodi Teala inşallah serkeftin hadi. Daim bıka her hebin her sahibim Allah dağılma mamosa. Temaş ve neşan binere aziz. Em her tim de beyeci çi. Em de bey tedaviya her imezin. Haskirine, bey haskirin nemine. Nav xeyr u xeşiyet bimine. Xatri ver.

Silav, silav, silav, temaşavanim me o gıhtarın TRT Radyo Kurdiye. Bername yazanım, dest bedike. De bername yazanım da tüsa pırsı me hene, kerem hüküm verim pırsı me bibersivinin. Bilan ha jimara me beysar ekranı, osa baver dikim hati yeji. Ez hem jit temaşavanin khara, hem jit gıhtarın TRT Radyo Kurdiye rat hazım. Dü caran bukhinim, netin ecare. Hatta belki se caran jit jivara bukhinim. Da kunji beşler bername bibin, o pırsı me bibersivinin. Telefon ama 0811 463 20 01 0 611 463 20

0: Temaşavan me em berxwabidin Metropole em her İstanbul ile Mol dergel Kurdî mehan ji hemû bajaran çûne İstanbulê ki hatiye Salih dinçer hatiye Salih Bek merhaba.
1: Merhaba, selam aleyküm, mübarek.
0: Ve aleyküm selam, Salih Bek, tu bixîr hatî?
1: Eyvallah, xeyr olsun, Salih Bek, canım da başı.
0: Başım, gelek başım, tu çavayı tu başı inşallah.
1: Başım, çavayı, vallahi başım, elhamdülillah, teşekkür ederim. Gelek bir yerde gittim, aramış ne ettim, ne ettim.
0: Eri, li, Salih Bek, dengi de kat hoşnoy.
1: Salih Bek, mali programı da mı aramış?
0: Eri, li, dengi de kat hoşnoy.
1: Çima? Ha, hoşnoyum, hatî.
0: Yani dengi de değil, li, vaha safi nina, zelal nina dengi de.
1: Allah Allah.
0: Ere, jar jara u hat çan.
1: Naha.
0: Naha, naha, hem reki bakhvin, hem idare bikin.
1: Ey baş, ha baş.
0: Ha, naha baştır. Tu hak vane bu, muşe bu, kudar bu, tam nahat bir.
1: Elbaki bu.
0: Ja Elbaki.
1: İstanbul'a da gelirim
0: ta. Bəli, şu İstanbul da nivisa. Le gele kesenin mesela şu İstanbul'da telefon ki navi bajarı hat da nivisa.
1: Ey baş, ha baş.
0: Agir da nivisa, ta İstanbul nivisa diye, ta vane nivisa diye.
1: Baş.
0: Ere. Naha mi bahso? Zulma ki bikin.
1: Evet.
0: Bir samaya avul. Bir samaya dediğiniz de haber Kur'an edene. Bir de bir samaya avul be. Jiz sadi kendi nüfusa Filistin'e jiber erişin İsrail'e katil koçber bu ya. A. Sadi ponzda. B. Sadi çilu penç. C. Sadi şest. D. Sadi not. Sadi kendi nüfusa Filistin'e hende İsrail erişkir. Ve dere bomba baran kir, bomba baran servan jiber ve sebep koç, koçber bune. Koç kir neci ve alat efe. Sadi not.
1: Sadi.
0: Kararı te davi et, tu da beca azanım.
1: Neli.
0: Tamam, meci bak sadi not işaret kir. Fırsamaya dudyan ji, dervar Kur'an edan. Eko hem zanın, dinav Kur'an'da gerek navi fikiyan, sebzeyan, heşinahiyan filan darbastı be. Na pırsamış derbarı ve dana, navi ki can darbaz nabı bilo be. De Kur'an edan navi ki canı tuna. A. Hınar. B. Zencefil. C. Kartul. D. Sir.
1: Kartul çenen erdi.
0: Kartul tuna.
1: Bəli.
0: Kararta davi etu de beca azanım.
1: Bəli azanım.
0: Tamam, vek şıkka C'yi emcusa işaret ki malo ve ava Salih Bey.
1: Malo tercavan, mefaluk
0: ser. Serseran sarçavan. Tamam şaman ama Salih Bek ji Elbak ya Wani ji mara telefon kir bersi ve kadan kod lijber zilma İsrail'e katil sadi noti nüfusa Filistin'e ji ahaka buna koçber u çuna velat indin. Vel hasili kelam du Kur'an izle ji kod kartol darbaz nabe. Heke bersi ve aynı bin cüda bir fark nakar ji bu silav dayini ji be hundkarın başlar bernameyi bimin telefon ama 0-312-463-2091 Ne sakinim ben begarın. Hem için İstanbul'da Eşref Taner atıya. Eşref Bek merhaba.
2: Selamun aleyküm merhaba. Keki Faruk.
0: Merhaba Eşref Bek. Doğu hat ota kat.
2: Evet valla doğu hat ama ki adamı ada çeyim ki yardımcı bu ay karşı. Selamun cükürüm.
0: Ki?
2: Bu ada çeyimin karşı edeyim. Bağlamış bir
0: yüzyıl. Eri eri.
2: Yerinde maşıklar.
0: Cik karşı o telefonu karşı atın cimara.
2: Eri valla.
0: Eri du telefon bu. Yan telefon ek bu cik karşı hat.
2: Yek bu herhalde Eşref

0: gelek ji ola pes nime da Xwedê ji wê razî be em ê diçin mûşevê carê Ayşegül Aydın. Ayşegül xanım merhaba. Ayşegül Aydın. Ayşegül xanım ev cara dinciyana denk denay ha. Mi got telefon nekire? Tu çima telefon nedikir? Adam ot telefon nedikiri? Jit mûşe em oha dengek nikarim bîzin. Hûn tu zanin ez jî mûşeyan pir hez dikim. Ne denk nehan. Em diçin wanê. Nûriye Yorgun. Nûriye xanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba Nûriye xanım. Çawa yî?
1: Başım ama sağlığı dinleyelim.
0: Merhaba Nûriye xanım. Tu şkud ere wanê bûyî? Tam nehat bîrame. Erdiş mi?
1: Ez Erdemit.
0: Jî kud ere?
1: Erdemit.
0: Artemit. Serseram, mala ta kalabalık ayan dengi televizyonu bilinde.
1: Mala dengi televizyonu bilinde, kem mala minne.
0: Ama dengi televizyonu habi gire ya.
1: Ne başa?
0: Dengimi hoş nina, du coran dengimi ne bihize, coran bi bihize besa.
1: Ege basa.
0: Eri, Nuriye Hanım, iru çim o tükes tüne?
1: Hadi, ilk temizliğim var. Halı yapçın. Sendeki çoyuna kalsın. Erişanım. Ekhalı petrol var ve vettem.
0: Mi tam fehmi nekir?
1: Mugu khalı te seva vettem.
0: Ha, sevan berhevd ke.
1: Zata çıkan neyle
0: fırı. Guz eva hemen guz.
1: Eri, eri, seve mehana.
0: Se, jigayini seve çe haya?
1: Eka tat ke fırı.
0: Jigayini seve çe haya?
1: Seve, gelsin
0: haya, kaysin
1: haya. Kiraz haya, üzüm haya.
0: Hun kaysiyan hış diken, çiğrik çetken.
1: Eri Allah.
0: Hun ji boka çetken ya ji bu fırutu ne?
1: Ola boka çetken zede bir can fırışın.
0: Hem tı fırışın ji. Yen ye şirin ji kara hıl dedin, yen tırşı tı fırışın çavatken.
1: O da anı zettarşın.
0: O zatken.
1: Evet.
0: Yen tırstı fırışı, yen şirince çıkarı hal dedi.
1: Böyle.
0: Vallahi tu süperi Nûriye Hanım. Maşallah şitara. Bir nazar.
1: Kudüs terazi be.
0: Sağ ol.
1: Gela başı, tüzü gela camini.
0: Kudüs terazi be. Ferhamet.
1: Her hafta ne mi? Her hafta bakın. Yoksa ne bir şey ben değil.
0: Evet. Yani pırs hamatan inen.
1: Ben de pırsı hafet başa ne canıta sağlı.
0: Evet. Ne zaman? Canıta sağlı. De çıba. Tüzü mara da abi. Kemci iştara da abi. Tamam.
1: Amin. Daha et peygamber
0: abiye salih abim. Amin. Naha Nûriye Hanım.
1: Bele.
0: Dekat Mimar Sinan bihisti ya.
1: Eyvallah mı bihisti ya ben etraf ağınız hanım.
0: Ya mizgar çekirne, mizgar çekirne, pır çekirne, gumbet çekirne, hamam çekirne. Ama hasıl ji ambejin sat dıştan zedettir çekir ya. Yani. Ne yaparsam ben bilo be, işte bu pırsıp inşallah havce kuhine ne be az ne kuhun tu bazani.
1: İnşallah, inşallah.
0: Mimar Sinan de devra kijam padişah Osmani da jiya bu. A. Fatih Sultan Mehmet. B. Kanuni Sultan Süleyman. C. Mahmud Duyem. D. Sultan Abdülaziz.
1: Abdülzim Sultan Selim.
0: Da çıkut, da bahsa kanun ankir, da çıkut.
1: Mugur Sultan Selim.
0: Da çıkut, dengi tanıyı.
1: Kanuna.
0: Sultan Selim tüne Sultan Süleyman heye.
1: Are are.
0: Sultan Süleyman.
1: Kanuna.
0: Kanuni Sultan Süleyman. Tu da beşi az donu.
1: Belam.
0: Tamam ha. Sarı da şu kadar gut. Süleyman de ha televizyon hene ki dura. Jibarvi ta Süleyman mak Selim kuant. Tamam.
1: Evet, biraz böyle mesaj
0: kes. Ne ne dur ve az jara o vak Selim de benim. Le Süleyman menevisan diye. Tamam.
1: Aynen aynen.
0: Bir samaya dünyanın darbarı gotuna kurdi dana. Mane evi çiye, evi ştad pırsın. Tabi cin, agir danin bin sitile. Dema çi bi bette gotin? A, dema fesadi bekirin.
1: Mele.
0: B, dema şir bikele. C, dema agir gorbe. D, dema hava gerim be.
1: Dema fesadi bekirin.
0: Dema fesadi bekirin. Tabi cin, agir danin bin sitile. O zaten be cin. Ha, yani fesadi o çavuk av dikene gurt be.
1: Fesadi pise yani.
0: Ha, yani çizek uz xarabe. Tamam. Bek şıkkı ayı dema fesadi bekirin, agir dibin sitir edene falan çizek uz adı beci. Tamam. Bek şıkkı ayı aya vane.
1: Bele.
0: Tegat az zanım.
1: Bele.
0: Mala tava Nûriye Hanım.
1: Bele.
0: First post kimseler.
1: Serserime,
0: serserime. Serserime, serserime. Tamam şahane ben Nûriye Hanım got. Agir danim bin sitile jibo fesadiyet de gotin. Vakti kon san fesadiyet ke. Hadi nasip ne ki? Canaj dest insan.

0: da pir ciwan hat.
1: Valla orta ama
0: Çanda. Çilu dudu ya? Evet. Gel eki boşa. Hiç cibani. Evet. Ravş çava ya, ravş da boşa.
1: Boşa, elhamdülillah, başkavet kazın.
0: Elhamdülillah. Şükür.

ya qadime ev mizgefta qadimlik kijan bajarı qadime merdine yani şıqadeye bersi var aslında pırsamaya sezde han dili miro ve ki dirroja ki da bu takribi çen ton xin pompatike tam 7 u 8 ton yani tam ne becim galat deme takribi 7 u 8 ton xin pompatike evji em tuttuş his nokin le kalbi ben daim le dede le dede le dede o xin pompatike le em tutuştan zanın evji oha em becim kudrata xudaya pırsamaya çarda han Kijan cirane Türkiye'ye ci ali ahu kave heri piçüke Cirane heri mazın İran'a ci ali ahu kave Cirane mey heri piçük şi Nakçıvan'a yani şıkka ayı bersiva rast bu Mehmet Pırsıkha bersivandı Bername klas, klas ne bu? Naha böyle listeyeme beser ekranı En bebinin kej bu her do pırsın meci bersi ve rastana Salih Dinçerci İstanbul'u Meryem Karabulutçı Diyarbakır'ı Hakkı Acarci Merdin'i Nuriye Yorgun Juvan'ı İbrahim Erolcu Isparta'yı Murat Yücacı İstanbul'u Musa Yalçıncı Diyarbakır'ı Sabriya Kutluk Juvan'ı Abdullah Kuloğlu'cu Juvan'ı Bersin ve Hayroci Meradan Gelek spostikim Juvan'a Hem Guhtar'ın Tarada Radyo Kurdi'ye hem de temaşevanın terede kurduğu. Hem İroji ve Hatın davaya bernameye kwa. Subedisa eme bıpırsın kwa yem kwaş bisa ben ser ekran eme so sohbetin kwaş bikin. Ji gayni ve eme diyari anji diyar bikin. Bibi avayı eme subedisa saat 15 ve 16 han li ser ekranı terede kurduğu bin. Emanet-i kudu bin. Lukha baş binerin. Bıxatırı.

Azir şimdi cem yangazi, acem emdiye kapın zırafı çapın zırafı, porkeşin nav kandile gerdan zırafı.

0: Ez dibêjim ku ez ê roja duşemê dest bi diyetê bikim û bi rastî gotiye dibe sêşem ez dev jê dixerim gelek kes jî wisa ne yani pirsgirêkeke herî mezin e. Lazim ku ew motivasyonê em şikî derê bigirin.
1: Motivasyon bura ev be. Bura carki yekşemê bura düşemê bura leviya düşemê
0: Belli.
1: nemînin. Diyet her gav her daim gerek berdevam bike gerek jiyana me de hebe. Primar bu düşemê ve dest bekin yekşemê de gelle gelek şozê de tkhon carki şaşetiye ev e. Viya şu xelatiye. Bura viya bikin. Marve ava busa dest bey dikin. Dawiya vida vakta xelatik şaşetiye dikin. İja diyeteci berditin.
0: Belli. Dibe xarabu.
1: Motivasyon ev motivasyonu. Jiberbi Ali de ed her gavd bejim. Em bejim mesela ve şaşıtı ki kikir ve yanlışı ki kikir. Bun işe ki ber dedin na. Em bejim roki ve fatura hu ne da. Bun hedinit bejim ez ceylani karneynim
0: Belli.
1: na.
0: No,
1: Anji ve
0: mamoste.
1: limeje ki çu bu kaza. Bun da bejim edin limeje ber dedin na. Viyaje mi bu sabı fikrin. Dibe em xetajı bıkın, şaşırıcı bıkın, em zedeci bıkın, verzi şeyci nekın, tevgarı hoşu, yürüyüşe hoşu em nekın. Li, em diyete hu, em dev şey bernedin. Bıra leviya düşemeci nesekinin, bıra her daim, bıra diyete hu ra hayidar bin.
0: Yani
1: Diyet
0: jibose.
1: jiyan eki, yani diyet tabiata ki jibume.
0: Yani mamoste ne guan ben diyet. Yani jibo bi tendurustu bi saat. Ya
1: Beli.
0: lazima go pergala khuar ne sere raz. Jibo
1: Beli.
0: ve ke jikwe jisere siba de dest bedke. Jikwe gava
1: Beli.
0: go sere siba av taşte khurt be ras be. Vakidine jin nivro yani emuan danana jiser gav nekin ve jibo ma başlı be eva rejime in betir. Bi saatir ma mamoste ez dixwazim ve persevkim. Dema
1: Tamam.
0: eva ride.
1: Beli.
0: Ligel xwarinê ve xwarincî yani mîna ku wek de wekî dinê tiştên din jî em ve xwinê baş bana ez serî de dew dipirsim ji bo êvarî.
1: Ana gotine me ji bu em hemû keseran her gav dibêjin em nikarim bêjin. Em bêjin wan dixwazin kilo bigirin. Ji bu kilo jî bigirin tiştê ve xwarin bi tenduristî em dixwazim re ser sofra ve amade be. Anji kilo ve baş e ne xirab e zêde anji kim. Dîsa em dixwazin xwarinekî bi tenduristî ve xwarinekî bi tenduristî bira hebe. Dev vî alî da tercîha me yekemîne.
0: Belli mamuste.
1: Pırtışkiye hoşe devlemende bir tenduristiye en peşiner dikin. Li kovun bu kevin en bejim ve kharna kidini kola anji ve kharna bir gaz en vanaşki khat peşiner nakin vanaşe ali diyetemede kadehene.
0: Belli mamuste. Prosti evari am hatin male ma khwarna khwa khwarzi ki ma ter bujal dud hena ki musa debetil mamuste gele kaji rudinin aw runishtin yani aw tabgara pishti shiva evari. Gelo
1: Böyle.
0: lazım çawa bejbom kiliga negrin we demede.
1: Evet cevabı ez her gavda bejim zike birçi tavgar bi meşnabe zike terci tavgar bi meşnabe evet cevabı em bejim ve şiva xuxar pişti vi saat teki saat ünif darbas bu bu dest bi meşe bıkın bu dest tavgarı bıkın anji ve şive xuxar ben zike birçine ya da ve şive ne xuxar bu tavgarı bıkın bu naber ki da bu tişki bıkın tisa feki ki katkı ki tişki vusa bu vusa dest tavgarı bıkın yani ne zike birçi ne zike ter.
0: Beli mamosta da got fekiş berwe ki azebe persim gele kez bejin yani bu sa guam dukhuinin le
1: Böyle.
0: emni zanin rasta anna rasta me piş raz bikin de bejin ku fekib zike bir çiun bu khune hin betir bikir bi gelo
1: Na.
0: avrasta anna
1: Na.
0: lisana deste khod da mikrofon e godare nejar
1: Na.
0: tipa ku dengi we her he
1: Na. Feki kubun tevi lifi vi tevi posayı tevi kalı ki vi un bukun. Feki pırt bir

0: Mast anji dev bun viyat kem dikarim bikin dev anji bun karin bikin cacik bira vana ji bira her daim ser sofra ve hebe vakta ve vana kir şuxo ev ya poz pri tamam dibe ha ser sofra da çi kemma protein kemma protein ji illa ne lazım em goşt bukun bun dikarin hekaji bukun bun dikarin peynir aji bukun ve gote men ez mukana pir haz dikim.
1: Öyle
0: Bu ne
1: mi?
0: mukarna bir peynir çekin. Tisa ve protein akışı ve tisa bunu karmı ederi bir girin.
1: O tişteki gerek hoş maması.
0: Beli. O şu nanji, anji karbonhidrat açı, şu xo xoğar neme de gelek zedeye, evci şu evi tamam bir bez baba erdikim.
1: Mabos te brasti bwan aga yanam geleke kev khosh mun az bawarm koy goma goda ki shwa pir jigin aw ji geleki kev khosh mun ve gave me khatir jwa bkhwazin le de me kedin nez de dise hame wa bken nevane wa bele gozarin heja nevane me geleki heja diyetisyen me zalan mahir kalabay le vedere u kechawi li saj le vedere bje reji u javal jana wi reji spas dikir mabos te me wa bstrana ka usa govent ki bishin diari wa bken da dawi amel vedere bin doan shik we beje amina.

0: Erdogan. Em her tim pişt bidin mazluman. Îro dilê Gazeyê li Enqereyê lê dide. Em gelê Enqereyê niha pişt didin Gazeyê. Ku wextê wê hat, em li Mescida Aqsayê nimêj bikin. Israîl wê dengê mislimanan bibihîze.
1: Mezin û biçûk, jûn û mêran mildahev. O zilma Israîlê şermezar kirin. Ji bo Gazeyê dengê xwe bilind kirin.
2: Ez gelek bihêrsim. Li hemberî zulm û zordariya wan, ez ji bo mazluman livirim.
3: Biz Gazze için Mescid-i Aksa.
2: Emjbo Gazze, jbo Mescid-i Aksa'ya, jbo Kutsi livirin. Emjbo Biranina Brian Khoyen şehit livirin. Eme her tim Filistin'e azat bir parezin.
1: Gürsel bir müzgefta koca tepe civya. O des bir meşekir. Hatta bir müzgefta Melike Hatun'e yal ulusi meşiyan. Livedeli da kuyaniya medyayı hattayın. O bername bidavi bu. Sivşeş saziyen sivil, piştan meşal Ankara. Li Batmanê di sê sal vegera heftê cotmehê dev dê hezaran welatî ji bo Gazeyê meşiyan. Di destê wan de alayên Filistînê ji bo Gazeyê dirûjme bilind kirin. Girse heta Kolana Gulistanê meşiya o daxuyanî da medyayê. Li bajêr xwendekarên dibistana Îmam Xetîbê bi şanoyekê êş û elema malbateke Filistînê nîşanda. Bi çar zimanan balkişandin ser rewşa Gazeyê o zilma Israîlê.
4: Armancam ay ve programı mehas ku talabe me öğrenci me tevji bu bizin ev zul mehane ko ku 3 salın derbas de belvur ev bray me gaze 3 salın zulma zulma de bilin.
5: Çar zaman bu Türkiye, Arabi, Kürdi ve İngilizce 3 sale zulm devam dike em de hozun bi kade.
6: Eva 3 sal ev zulm tikin gazere. İnşallah olacak ev zulm kazbe.
7: Dünya me Filistin'e zani be, zani çöbe, zani be duruma çuleya. مجبور نلو چکر ما دقل هر کس دنیا همو به بحثی
8: ام اقصا توفاننن یل دنمنده
1: لنسی بینا مردینه سازین سیویل او گل جمو غزه جویان دا خویانی دام مدیای او زلم اسرائیل شرمزار کرن دسی اتیجی دسی امین سال وگرا حفتی جوت مهده ولاتیج بو گلی فلسطینی جویان پلاتفورما پشکریا فلسطینی یا سیرتی دا خویانی دام مدیای حد کتون کو پشکریا جمو غزه و هرتم دوام که بانک هات کرن دا کو آشتی چیبه او سیویل ورن پاراستن
9: Li Diyarbekirê bi deh hezaran welatî ji bo protestokirina komkujiyên Îsraîlê derketin kolanan ji bo gelê Gazeyê meş hat li derxistin û zilma siyonîstan hat şermezar kirin.
1: Rahiştin pûşiyên xwe û balayên Filistînê derketin qadê. Li Diyarbekirê ji bo sêyemîn salvegera operasyona tofana Aksayê meşa pişkirî hat kirin.
10: Neviye Selahaddin Eyyubi di salvegera tofana Aksa'yı da şehidin Hazer Biran'ın o katliamen İsrail'i bütündü şermezar kirin.
1: Şeniyen Ahmet'e Şeva Çarlaki'ye lembeğin telefonu yukarı kirin. Ol Kolan'ın Dicle kenti 8 kilometre yan meşiyan.
11: İnşallah kom roj bu Gazze, Kudüs, Halisino ve eni zalimin, eni siyonisti tek tek iz hesap denir.
1: Saziyen civaki yen sivilci beştari protestoyu bun. O ilişin hovane yen siyonistan şermezar kiren.
12: Ava se sali komkuji devam dike. Dever arman cameji emdi savi komkuji bina bitekin bira insana. Em bejen ev agarbesta ku ana kode grevayeti çekirin. Ev agarbesta ku derewi. Laura Lagaze anaji hali hazırji bir saatta ben bejen bir sada zarok te kuştun ev şuur bivan zaroka bivan piraka hatta ku ev zulme be ve devam ke biz da hodi emna elin ha boykota ha vedengi ha
13: merhasın cesurun
1: mesaj bu pişkiriya gazze ibda khuyaniya çapameni ibdavi bu
9: Saz Yencivaki Yen Sivil İstanbul'e iş bu Zarok Yenkazı'yı bername ekamada ekirin. Zarok Jiboku resman çekin ligel Malbat Yenkaçun Sultan Ahmet'i. Malbata Ayyaşi ya Gazze'yi jibeştari çalaki bu. Ligazze'yi değerişin İsrail'e da se Zarok Yen Mahmut Ayyaşat'ın katilkirin. Çar Zarok Yen Kuşkavi İmaneji Bebavman.
1: İstanbul'e bu zarokken gazeyi bername ekat amade kirin. Zarok li Sultan Ahmet'i beştari çalakiya xeskirna resman bun. Hinekan alaya Filistin'e xeskir. Hinekan jim albata kwe. Malbata ayya şecib zarokken kwara hat çalakiye. Li gazeyi de erişin İsrail'e kırkerde se zarokken Mahmut Ayyaş mirin. Çar zarokken kuşkavi, iman ayya şecib ebavman. Ev hemu bhevrej bu derman kirine hatin Türkiye'ye.
14: Vasanla Türkiye'yle ilaj. Ma'na
15: Di êrişan de sê zarokên min şehîd ketin. Mêrê xwişka min jî mir û çar zarokên wê sêwî man. Em hemû bi hev re hatin Tirkiyeyê.

0: Zarok nehal paş me resman xêz dikin.
1: Zarok iman aya şir vek dayika xwed binin. Jinik jî vekî zarokên xwe xwedîrwan derdikeve.
2: فانا اقوم بدور امهم
3: ام جي ايدي شام بريندار فلتين اسم زاروكين خو هم جي ايتي مان خو ديدكم اسبر گرينگي ديدم ايتي مان دوخازم ببم دايكا وانجي لغاز دي هر روش ايريش تينكرن او غاز دي شهيد تكوين ام دوخازم كو ايدي اف شر بقدا
1: او جبو علي كارين تركي جي سباستكن هيفي او دا خوازا زاروكان اوكو زلمال غزي بداوي ببه
2: انا اعيش كنت متصاوب
0: از لغزه بریندار بوم جبو عملیات چوم دبایی سه جاران عملیات بوم ام دخوازن شاری لغزه خلاص ببه ام دخوازن یه وی داره بکاربن خوارن و بخوارنان پیدا بکن و کاربن هرن مکتبه ام آزادی ها غزه دخوازن
4: Tima Lekolina Suçan Acendirme'yi kazaya trafik ekade salberi zelal kirin. Dosyaya kazaya saladu hazaru şansan le Manisa'yı kavumi bu o jinnu ve at kontrol kirin. De Lekolina'nda diyar bu ku vesay teke din bu yesedama kazayı. O da kazayı da ajukar miri bu benç kez şibrindar.
3: Lokman Gökçe Süpent Sali bu. Dinehe Nisan'a da hazaru şansdan da bir otomobila kudu ajot kazakır. Hatra kırın da hoşhaneye leli vır canda. Penç kesen kudu ve sayta avi de bu jibirin darbun. Ligori kayden sedema kazaya yekali bu ye. Le ekiben jasate pişti deh salan ev kaza zelal kırın. Ekiben jasate ye fermandari ya jandırmaya Manisa'ya dosyaya kazaya kudu sala da hazar uşazdan da çeybu bu jünü ve kontrol kırın. Dediğimene kameraya istasyona petrol ede diyar bu kuvve sayta kaza kır uyek edin lüdü hevdiçin. Tespit bu ki dınavbera her duve saytanda tene se saniye hebuye. Lecihe bu yere kıfşat kırın. Paşeji vakı ku ev kaza çebube krokiyen vaktu mesafeye hatındır hıstın. Pişti analizan diyar bu ki emne kazayike yek ali ya trafikeye. Hat tespit kırın ku vesayta lüdu bu ye sedema kazayı. Ekiben jandarmeye şoföre vesayta ku bu sedema kazayı bin çavkır. Pişti mahkemeye hatşanın hapsi.
4: Dinabera Hopa u Kemal Paşa Artvin'i de hazas şey bu. Gebir u tahten kucu kuntara ciyatın bir serparka tranda ketin. Bu kere de ajukar ekmir haşt ve sayıd şi ziraat it.
3: Le kuntara ciye denge latu zinaran hat. Ajukaran hostin ku ve sayıdın hoş parke derhin. Yen derketin jbo balate filitin. Le ve saytin ki lüvure eman dibin latu kever andaman. Le hopaya Artvin'e Linezi Parka Tiran a esen kıyı hezaz çe bu. Latu zinarin mazın bisar haş tiranda hatın huare. Pişti bu yere herin dibin tozu duman edema. Ajokare ku dibine zinar andama jiyana hoji desta. Vakti xabatin legerin ıxılas kirne hazaza kedin çe bu. Tırsı kofa lehereme ketber kamerayan. Avuli ve zinaren kubirisk ben xıstın huare. Jbo evlehi ve lipala çiye kafesa pola bekşandın.
4: Gola vani gola heri mesena Türkiye'ye. Hava golü her sal kemdi be. Hisalcili gel berfu baran azede av vetkişe. Guherin Ali Peraven golü edi huya jidike. Bebekşin avera mikrobiyali tenku de hazar salanla çiye bune derket meydari.
1: Gola vani gola heri mezin a Türkiye'ye. Ve avavi sal bi sal kemdi be. Kuherinal Peravan Edil Berçavane. Ligori le kolinaj gayni kem Asya Şiliye o germahiyen zede kem buna aven ku duharıkın goleji tesirli ve kişine avetken.
5: Vera mikrobiyali teket ne sehri yove. Hem ziyatın me durum bilin ki çağ görüntü xoşundan mı?
1: Gelî herî mêjî dibêje, av her sal kêmtir dibe. Ji bo gola wanî were parastin bangî raya daran dikin. Dixwazin li ser kêmbûna avê lêkolîneke berfireh were kirin. O tevdîr bên sendin.

0: Di Teknofest'a 2026 a Ruhay'da da Gazali Kepençe Merdin'i di kategorika blok zincire da bu yekemin o bi projeye xwe xwesk u zirarên dermanan hesantir şwarın qeyd kirin. Her wa bi projeye ji bu potansiyela bazirganihi xelateke cuda jistend.
1: Gazali Kepençe 24 salî ji Kosera Merdin'e ye. Kepenca ayında ziyaranı Vispariye bu projeye koya Vigil Chain de Teknofest'e de halat stand.
2: Sisteme med, doktor Avli Jinesar ilaca yazdı ki, davi dişiniş hastar, evi Nesar'ı derin yorum yazdı ki, Avli'ye yoruma dipirsin. Hem navewan ve hem bilgiye olan kışı anvedişirin ki, bu kazak hayvan jetin nebi.
1: Projeye ve de kategoriya blok zincire de bu yekemin.
2: Vakta am yoruma dişinin Sağlık Bakanlığı hemen nabe ve ayak şandiyim hemen iş bükün. Gidi nerede hündüre hafta ki çel hap var yorum hat gişti sıkıntı tedeyi o zaman da bir ev ilaca parole demek ki sıkıntı tedeyi var dişini ci Sağlık Bakanlığı var. O Sağlık Bakanlığı ser işlemedi ki projeme ser varayı.
1: Her vahaj bu potansiyela bazırganiyeci halateke cudastan.
2: Siyudu hap takım mı bu? Dinav ev siyudu hap takım mehane birinciliğe dağın mı? O çırgı Bu nerein projeme de hayata gerçek jide merakari uygulamış bir kümere başçaydı ki bu arı ticaretleştirme potansiyeli ödülü jidan mı?
1: Ev bu ve projeye akva duhaze kayda zirarın dermanan hesantır vare girdin. Malbata gazaliye jibi serkeftin akeçe akva serbilinde.
3: Zarokiye mi gış kvendim, ez bu gışa iftihar dedim. Ejî di hayata xwe din elpêşiya perane meşiya. Gelecağa mı mı bu avladiye mini?
1: Gazali Kepenç duhaze heke zirarin dermaneki zede bin, bisaya ve projeyi haya doktor vezareti jive hebe.
0: Civarin tetvani hini bi karanina vesayetin be mirov yen bine aved bin, jibo ve be pişkirke vezaret akarin navkoyi perverde eke girink dibinin. Hujde Juan dibe kursi da hini ajotuna van ve sayt andı bin çavle rene. Juan'in ku dibe kursi da perverde bin bi hüner u tecrübeyin kaya tefkariye bidin khabatin jibu kipşkirin abine gola vani.
1: Juan'in tatuani hini sistem u teknolojiyin bine ave edibin. Jibu ve li navçeyi kursa bikar anina robot ve saytin bine ave hat vekirin. Basilin. Xwediyê projeyê Komeleya Spor Lêkolînên bine aveyye. Wezareta Karên Navxweyî jî pişkiriyê dide projeyê.
4: Em hatin liha em eğitim didînin. Hani malim dide eşanı me em çonki kullanmışken, çonki biçin, çonki bin. Evi dide eşanı me em liha.
1: Hicde Civanên jêhatî beştarî kursê dibin. Civanên tatvanî jî pisporan dersên bikar anîna robot ve saytên bê mirovên bine ave dibin. Her uha derbare van sistemanda agahiyen teorik jidigrin. Civanen kudu ve kursede perverde dibin ve tefkariye bidin xabat enjbo kifşkirin abine gola vaneji.
4: Demek ki Tom Hira ben cemi biçine Livan Gölü'ye de batıgan incelenmişken, Malik ve Kevin bana bine avedem ya on incelenmişken, işte cemi biçine Nemrut Krater Gölü'ye, emel heji hayvanan incelenmişken, çeheye, çitine,
1: Piştî projeye ve civan karibin veki operatörin va sisteman jibi xebitin.
0: Elazığ Bilim Feste Despekir, Mihrican Azanist o teknolojiye ve seyir oşan devam bikeh, berhemin pişe sazı yaparastını ve verin peşanda.
1: Berhemin pişe sazı yaparastını editin, hem listin hem hiyin bun. Bilimfest Elazığ 2026 kutubi taklidardı hades bekir. Likada Mihricane Sad Atölye hene.
5: En büyük arzumuz.
6: Em dixwazin ku civanê me duwarê fen û zanistê de xwe bi pêş bixin. Bila pêşketî bin, wekî ekîb bixebitin. Xwedî li nirxên însanî derkevin.
1: Di Mihricanê de gelek ceribandinên zanistî hatin kirin.
5: Sanayî yekeke tiştekî yeni çekirîn, îcadekî yeni büyün gişti. Hele bura haro sergilenmiştin. Ne valati ve memleketi ve hele magıştiyan ve gırya proje her hatta haro kayın nevi. Proje ki pırgır büyü.
7: Baya güzel, çok beğendim. İşte tohum falan ektik, adımızı yazdırdık el yazısıyla.

ye la khoda emzan emdi ve da be keşka jina ra jemra da ne khabar ki ne khair ed gole le adul e bra sha ve sene te bir jelo qed ne zani la ma devre şed le ma fe khid be sib gele o jura be ber me mal bu ay ye aje wara son de khuma ve ga be çok u kam u kudum e bi şek ya ve der neşte bu jura diger ya me ele min asabi şe tabi bir fubara la bu ve bir

Ve mohle bu ve mi keşkele yukram amı mevaniye ye. Ez e bide se devre şedile hu bigre bireyi bi mekata jori. Ez e doda misafra da şi devre şedile hu rara bıkhine kula bıki sore la be hu resaniye. Ena vele vese şi devre şedile ma.

batine gelaj xurat nebşûne ye hele mi gala la devre şo ber xumar batine bizim gelo ama xurat nebşûne moy moy le xuday mızan habray mi keşke doz bizvam mi por kurevane le harb le şengela xurat le kuşne ye ana wala ihtiyar bo ve mi ne xoş be hal le bermene piradi amne var ser mevşene la be xurat şüşne ye ele mi gode geli gündiyanu maliya deru jinara havalu hograr baxte ve ketme ve dedi la le xudi bula hune tlo malu gazin aşemin ödüle razine kim ele gava şabe mine bişabe devreşi abdi kilikare mera delal edile mi keşke dike dişime tere tamami sağına hemal peşabe mi keşke digere el hayata

ye babe hudi zare be joz yardım emre hudan ecira keva gel obra mala mecinare mala ve be kuz mala yardım emre hudan ecira keva bra çave mi keçika mala ne so

dibe ezerome gula dibe ji gula gula ke ber bi rome çiçeka zov zome qiza keşişe ne sohme buka keşişe pedome bermala li bermala tığaye filme dibe milxemna xuda diye babi husni la dine muhammed dine eq dine veya tu kuda heri eldu teme tu yanlış ne be hadi hey yangatme vay vay.

gazo bizome qiza keşişe nesome buka keşişe pedome bermala li bermala tığay fileme dıkar bigare tığay file da şivaru şefirzeme tükü da heri eldu teme yani şebe ez yanga teme dibe midxemna xuda diye dine hek dine muhame dine ve ya biharisi dine ve mevun

çabuk bir yere şu melek gitti bun. Dersi bir enge hoş kest. Hatta zari gittin harar ya kure mali hul derkistin kubi. Erdane, emane, emane, emane.